0: kafesini yaptı, oradan işte aldığınız şey var. Sizde kimse tutu olsa.
1: Yeah, so that's your life, 128.